buraya bana laf sokuyor. Kurnazı oynuyor. Yok be, uğraşamam ben ya. Gel, güzelce dolaşalım da

hangisi temiz? Farkında bile değilmişim. Avrupa caddelerinde zehirlemiş bizim gençlik. Ölmüş insanlık. Belimde bir keskin bıçak, elimde tespih.